Alo? Ne var? Bir dire kuruyorum, tüm bugana kumatar. Ego. Yakani pes mucan goan, yakani bak okey. Ve da telefon ama bu. Ve da gidiyorum na telefon. Ben bari mutlung. Ona bir gitarın gayı musun? Ona eriya. Ona cama ingal kumiyor. Ben hadi şahin akvizde na yoğun ingal mubuhan. Na ira bunda ne mucan goyi. Ona diri kimere cana. Ama ifrizde kabak okey. Eu vou começar aqui.